kasa me hunu ne da me ne mompuni mpuda. Yes, me gusu ni e ye ne me ye ni ye. Na se onu mpo na me pese mi hia no. E ma me hunu se madwuma koso a enye da e beba. Enye no mpo a ne me ye nso matime hia nkrofo fofuro bi. Se no krese ma ye ni ye nkwa de a. Nunti niya oye biya no yena yiro hona yeni ye yesa anse ebe biye biye eye apun biye mua tutu ebe mao some opportunities enu anso be yeni ye emfere niya oye hon emfere niya oye hon se yade ya de papa eye she Kristo diye no yam na oma ya ma merazo so entia na dea yiro hon yena yeni ye na me emfere hon. And Ferenia, what you're home?